Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Biliyorum, sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı istedim.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıldızları.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gök kuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum. Sana

seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ayın ışığı der durursun vay aman.

Yaman güneş doğar kaybolursun. Bayaman ay ışığı der durursun. Bayaman.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Ben de çiçek var. Çılgınlar gibi eğlenmiyor. Eğlenmiyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Aileyiz Bırakanlar başladı. Evet, bugün haftanın ilk günü pazartesi, yeni bir başlangıç, yeni bir nefes. Ve biz yine aynı yerden, aynı duygudan sesleniyoruz size, Radyo Çağdaş'tan. Bu topraklarda bir şey var ki hiç eksilmiyor sevgili dostlar. Ne zaman unutulsa bir yerlerden yeniden doğuyor türküler. Yani bu bir annenin ninnisi olabilir, bir aşkın yarası olabilir ya da bir göçün, gurbetin sessizliği de olabilir. Yüzyıllar önce yakılmış bir türkü bugün hala aynı acıyı da taşıyabiliyor. Türküler sadece söz değildir bakın, bir halkın hafızasıdır. Yani belki çoğu değişti, sokaklar, insanlar, zaman, ama türküler değişmedi. Çünkü türkülerin ölüm yoktur bakın. Onlar kulaktan kalbe, kalpten dile yaşamaya devam ediyor. İşte tam da bu yüzden bizler buralardayız. Radyo Çağdaş ailesi olarak bakın, sadece müzik çalan bir yer değiliz. Bir kültürün, bir hafızanın sesi olmaya çalışıyoruz. Ve bu ses asla yalnız değil. Arkasında çok büyük bir güç var, Çağdaş Medya Grubu. Çağdaş Medya Grubu'na bağlı Çağdaş Kocaeli Gazetesi. Yani köklü bir gazete. Kentimizin nabzını tutan, gerçeği yazan, halkın sesi olan bir kalem. Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatı yaşatan, yeni yeteneklere yol açan, kültürü geleceğe taşıyan bir yürekle devam ediyor hayatına. Ve tabii ki Radyo Çağdaş. Sesi, duyguyu, hikayeyi sizlere ulaştıran bir nefes. Yani bu üç güç bir araya geldiğinde bakın, sadece yayın yapmıyoruz burada. Kentimize dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz, geleceğe bir iz bırakıyoruz. Çünkü yani en azından ben bunu biliyorum ki bu şehir sadece binalarla değil, sanatıyla, sesiyle, sözüyle büyür. Yani bugün yine türkülerle yol alacağız. Bir deyişte kendimizi bulacağız. Bir türküde geçmişimize dokunacağız. Ya da belki de içimizde sakladığımız bir duyguyla yüzleşeceğiz, bilemiyorum. Çünkü türküler anlatır sevgili dostlar. Biz susarız, onlar konuşur. Sizler de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz, yani hissettiğiniz, anlatmak istediğiniz, içinizde kalan ne varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Evet, Telli Turnam eserini sizlerle buluşturdum. İlk girişte Musa Eroğlu ile Ayşen Biten yorumu. Hani birine ulaşamadığın zaman böyle haykırırsın ya türkülerle, işte o türkülerden biri. Hep diyorum, turna bu topraklarda sadece bir kuş değil, haber götüren, ayrılığı taşıyan, ne bileyim, sevdaları birbirine bağlayan bir sembol, ilahi bir sembol olarak görünüyor. Tabii Musa Eroğlu Türk Halk Müziği'nin en büyük ustalarından biri, özellikle bağlamasıyla. Bu türkünün altına imzasını atmış kıymetli bir sanatçımız. Tabii Ayşen Biten de gencecik bir yetenek. İnanılmaz güzel yorumlamışlar gerçekten. Bu iki ses bir araya geldiğinde sanki bir şey çağrışıyor ya, gerçekten. Ben yandım, eller yanmasın, sevdalılar. Bir kitap cümlesi gibi düşünebilirsiniz bakın. İnsan bazen en çok ulaşamadığına aittir. Bugün bu türküyü dinlerken belki birini hatırlamış olabilirsiniz. Belki de hiç söyleyemediğiniz bir cümle düğüm düğüm olabilir boğazınızda. Çünkü türküler susanın dilidir ve en çok onlar bizi anlatır. Öldüm Ağlasam Ne Olur eseriyle Sercan Orhan bizlerle birlikte olsun. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet efendim, çok güzel bir çalışmayı sizlerle buluşturduk. Böyle potpourri şeklinde. Seher Yıldız'ı Ne Ağlarsın Yine Karlar Yağdı. Çok güzel bir türküydü. Yani en derinden kopup gelmiş gibi. Hani her türküler biraz vedadır ya, biraz insanı kendine doğru dönüştürür. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise TRT'nin kıymetli sanatçısı Hulusi Gökmeş'e Gördüğüm Yıllar Geçmiş türküsünü buluşturalım sizlerle. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattı.

çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Hani böyle yüzleşme gibi, insanın kendi geçmişiyle karşılaşıyor. Gördün mü yıllar geçmiş, sen hala aynı yerdesin. Vallahi kıymetli dinleyiciler, zaman geçiyor evet ama bazı duygular hep olduğu yerde kalıyor. Bazı cümleleri söylenemiyor. Bazen bir gün ne bileyim dönüp geriye bakıldığında asıl acının geçen zaman değil de böyle yaşayan, yani yaşayamamışlık olduğunu da anlayabiliyor insan. Hulusi Gökmeç'e de gerçekten TRT Türkü programındaki bu yorumuyla çok güzel bir iz bırakmış. Yaşamış gibi yorumlayan insanlardan. Evet Berna abla, selamlar, nasılsın, iyi misin? Memleketimi özledim. Babam bu türküleri traktörde çalardı, içim gitti demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Bülent, hoş geldin sen de. Selamlar, 3 aydır eşimle konuşmuyoruz ama bugün çalan türkü sanki bana git konuş der gibi. Belki de barışmak için bir işarettir diyor. Yani ola da bilir aslında. İsmini hiç ben vermeyeyim ama yani umarım büyük sorunlarınız yoktur. Tabii ki aramak, bir adım atmak her şeyin başlangıcı olabilir sizin için. Bilginiz olsun. Evet efendim, şöyle güzel türkülerimize devam edelim yolculuğumuza. Bir Zafer Güler çalışması bizlerle birlikte olsun. Gönül yerden geçmiyor.

Gönül yardan geçmiyor. Ne kadar güzel bir çalışma bu gerçekten. Yani ne kadar uzaklaşmaya çalışsan da çalış, içinden atamıyorsun. Çünkü mesele akıl meselesi değil ki, gönül meselesi maalesef ki. Evet efendim, bir Mikael Hasan çalışmasını sizlerle buluşturalım şeye. Şöyle mesajlarınıza da bakalım. Merhabalar Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turnam eserini çalabilir misiniz? İsim yazılmamış. Ben Esma Güngör, merhaba Berna Hanım. Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turnam türküsünü çalabilir misiniz? İyi yayınlar demiş. Selamlar olsun size de. İlk girişim zaten Ayşen Biten ve Musa Erol'dan yapmıştım. İlerleyen dakikalarda, daha doğrusu programın ikinci bölümünde inşallah yayınlarım. Bu arada Top 20'de çok hızlı bir yükselişe geçiyor sevgili Ayşen Biten. Şöyle Mikael Aslan'ın bu duygu dolu yüklü eserine bir kulak verelim.

0: Ya doctor, que se pena tu amigo cáncer. Pena tu amigo cáncer. Sıkıntı ben.
1: Berna ile iz bırakanlar.
0: Cemal Uşkiri.
2: Radyo Çağdaş.
1: Kırma zaman.

şeyi yani daha, ama sadece bakın bir coğrafya değil, böyle insan içinde taşıdığı yükler olur ya, yalnızlık bazen sığınacak yer. O kadar güzel yorumlamış, o kadar güzel hissettiriyor ki sevgili Mikail Aslan. Ya onun sesinde bir şey var, bakın anlatmıyor, hatırlatıyor gibi. Hani insanın kendi içinde kaybolduğu zamanlarda açıp dinlemesi gereken çok kıymetli eserlerden biri. Çünkü geleneksel köklere dayanan eserler bazı sanatçılar tarafından çok kıdemle taşınılıyor ve yorumlanıyor.

Yani Ebru yazmış, ne yaptın sen Berna? Vallahi Ebru'cum bir şey yapmadım. Sadece çok kıymetli bir eseri yayınladım. Sevmene de çok sevindim. Eşim mutfakta, ben salonda seni dinliyorum. Aslında ikimiz de aynı türkü hissediyoruz ama konuşamıyoruz. Hayat garip demiş. İsim vermeyin diye de eklemiş. Evet, bazen uzaklık, mesafe, ulaşılamaz. Hani evet, gurbet diyoruz ama bazen kilometrelerin böyle kilometreler değil de bir adım bile insana gurbet gelebiliyor. O yüzden seni çok iyi anlayabiliyorum. Güzelliklerle dolu bir hafta geçirin inşallah sizlerde. Merhabalar Berna Hanım, İzmit Merkez'den Bekir ben. Babamı geçen yıl kaybettim. Onun en sevdiği türküyü çalar mısın? Kavacık Eriden Yavrum. Onu yanımda hissedeceğim bu türküyle. Allah razı olsun demiş. Sevgili Bekir, öncelikle başın sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Ben de babamı kaybettim seneler öncesi. Kaybettiğimiz tüm babalara armağan olsun o zaman bu güzel türkü. Hatta şöyle hemen yayınlayayım. Bu arada Çağdaş Medya Grubu kurucusu Sayın Nurettin Sağsöz'ü de saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Kıymetli büyüğümüzü. Size çok güzel değerler, çok güzel bir vizyon bıraktı. Bu dünyadan göçte gitti ama izleri hala yetiştirdiği, yönettiği, insanlarla birlikte devam ediliyor. Gitgide büyüyerek hatta. Çünkü çok kıymetli iki evlat bıraktı geride. Çok kıymetli bir eş. Onların ileri görüşü, vizyonları, insancıl tarafları gitgide daha da büyütüyor bunu. Gazetemizle, SAS Grup'la, Çağdaş Sanat Akademisi'yle ve adını daha bilmediğim birçok şirket var. Tüm babalarımıza armağan olsun.

0: Tüm babalarımıza armağan ettik. Kıvırcık Ali de babaydı. İki evladını geride bıraktı. Göçte gitti bu dünyadan. 48 yaşında geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Gerçekten Türk halk müziğinin en yürekten gelen seslerinden biriydi. Bağlaması, kendine has yorumu, geniş kitlelere ulaştı gerçekten. Ne yazık ki 2011'de hayata veda etti. Yani bunun türkülerinde hiç yapay bir şey yok. Bakın ne hissediyorsa olduğu gibi yani insana aktarabilen kıymetli sanatçılarımızdan biriydi. Yavrum derken hani öyle güzel söyleniyor ki böyle bir annenin babanın içinden kopan en derin histir aslında yavrum kelimesi. Bu türküyü dinlerken şunu anlarsınız. Evlat acısı anlatılmaz çünkü kelimeler yetmez. Yavrum dediğin anda dünya kırılır yıkılır. Hani şöyle bir söz vardır, insanın en çok koruyamadığı şeyin yasını tutar ya. Ne bileyim, bir anneysen babaysan bu türküyü dinlemek hiç kolay gelmeyebilir. Sevgili Bekir, babanı tekrardan mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum sana kardeşim. Umarım yanında hissetmişsindir babanı.
1: Vurulmuş yatıyor yol kenarında.
0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sesiniz çok güzel geliyor. Serpil Sarı, Dert Bana Mı Kaldı çalışmasını yayınlarsanız çok sevinirim. Arkadaşım Esma'ya da armağan olsun demiş. Sevgili Sezgin, tabii ki hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu 2015'te çıkarmış olduğu Misafir albümünden kıymetli bir çalışmadır. Hadi bir kulak verelim.

Bakın bu cümle öyle kolay kolay görünüyor, kurulabilir ama insanın en çok söylediği en zor cümlelerden biri değil mi? Hem içinde suç var hem de kaybetme korkusu. Bazı hataların telafisi yoktur kıymetli dinleyenlerim. Hani insan evet affetmek ister ama yani bazen insan kendini bile affedemiyor. Bazı özürler geç geliyor ama geç kalıyor daha doğrusu ama insan yine de söylemeden yaşayamıyor maalesef ki. Merhabalar Radyo Çağdaş Emekçileri, Ayşen Biten Musa Eroğlu'dan Telli Turnan parçasını çalar mısınız şimdiden, teşekkürler demiş Necla Biten. Selamlar olsun Necla Hanım size de. Tabii ilerleyen dakikalarda yayınlayacağım tekrardan. Evet, bakalım şöyle hangi eseri sizlerle buluşturayım diye düşünüyorum da. Şöyle bir istek vardı, biraz önce kaçırmışım gözden, özür dilerim bu arada. Güzelim bir derde düştüm. Canlı canlı okuyor bunu Abidin Biter. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Evet, bir mektup yolla ki gelem türküsü istenilmiş sevgili dinleyiciler. Hemen bir mektup yolla ki gelem türküsü Abdullah Papur'dan. Şöyle hemen bir armağan edelim dinleyicilerimize. Dilek Yavuz istemiş bu arada. Bu arada çok başarılı buluyormuş programı. Başarılarımızın da devamını diliyormuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok eski, çok böyle iz bırakan bir eser gerçekten sevgili Dilek Hanım. Hani bir mektuba bile içine sığdırılmış koskoca bir hasret vardır ya. Hani istektir ama öyle bir istek ki bir çağrıdan daha fazlası. Bir mektup yolla ki gene.

0: düşünün ki gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü hayat, mesafeler, kader hepsi birbirine girmiş durumda. Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri Abdullah Papur. Özellikle kendine has yorumuyla bilinir. Onun sesine çok farklı bir yanıklık vardır bakın. Hadi birlikte bir kulak verelim Dilek Hanım için. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.
1: Ben Dilek Hanım'ın daha önceki mesajını okumuşum. Berna Hanım, her zamanki gibi harika program sunuyorsunuz. Sizden Yıldız Tilbe'den Kime Kin Ettim türküsünü çalarsanız çok mutlu olacak dostlarım, sizi dinliyor. Çok mutlu günler dilerim herkese demiş. Teşekkür ediyorum Dilek Hanım, ama bunu seçtim sizin için, kabul ederseniz çok sevinirim. Merhabalar Berna Hanım, Sibel ben Derince'den. Bugün sizi dinlerken kız kardeşimle işten gelince ilk önce radyoyu açıp Çağdaş dinlediğimiz günlere götürdünüz beni. Sıradaki türkü bacıma gelsin, dinlemese de hissedeceğine eminim demiş. Selamlar olsun hepinize, çokça teşekkür ediyorum. Çağdaş ayrıcalıktır, candır. Şu an arabada beni dinleyen sevgili eşim Kasım Önke de buradan sevgilerimi sunalım. Ona da armağan olsun bütün eserler. Efendim buralardayız, saatler 15'i gösterinceydik. Saatler 14.10. 6 Temmuz, evet, Temmuz'a da giriş yaptık. Bakalım nasıl geçecek bu ay? Umarım sağlıklı, mutlulukla, huzurla geçer. Dilek Hanım ve dostları için gelsin bakalım Abdullah Papur.
2: Bahar yağdı da yine kapandı mı? Yollar açıldıysa çetin koya söyle ki gelem.

İşlerin başında lele kar kalktı mı, koyunlar kuzladı yayla vaktı mı? Boruklunun başının karı kalktı mı, koyunlar kuzladı lele yayla vaktı mı? Ekinler yeşerdi kurban yemek çıktı mı, kuzu kulak olduysa

to me. Kayanın başında lelekekli götümüm, adım alak çiğdem nergiz bitimi. Bostanlar güverdi kurban alıç yetimi, oraklar arpaya değdi sege.

Evet, Abdullah Papur'da dinledik. Şimdi ise bir Aşık Naimi eseri sizlerle birlikte olsun. Sözümüzü yine Aşık Daimi'ye ait olan bu kıymetli eseri buluşturmaktan çok keyif alıyorum. Eski türküler gerçekten bizim özümüz. Aşık Daimi ne alarsın? Zülfü Ziya'ım türküsünü Sevim Hanım istiyor. Tüm sevdiklerimle armağan ediyor. Sizleri çok sevmiş diyor Dilek Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle sizlerle birlikte olsun. Sevim Hanım'ı da çokça öpüyorum buradan. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama türküsü.

Sevmeli cananı, çekmeli cefasını. Bakın burada bir gerçek var. Herkes sevmek ister ama hiç kimse cefasını çekmek istemez. Mustafa ve Müslüm iki kardeşler öyle bir uyum yakalıyor ki gerçekten. İki farklı ses değil, böyle aynı duygunun iki farklı yarası gibi aslında. Çünkü sevmek sadece güzel anları paylaşmak değil, zor olan içinde de kalabilmektir. Merhabalar, yayının başlarını kaçırdım ama Ayşe Enbiden Musa Eroğlu'dan telli turnamı yayınlayabilir misiniz? İyi yayınlar diyor. Bir dinleyicimiz de Ayşe Enbiden programı gibi oldu diye, evet çok istek var. Çünkü çok başarılı, son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan eserlerinden biri.

Yani yeni zamana geliyoruz Duygu aynı ama değişen tek şey yıl. Amacı aynı kalmış. Ben hep söylüyorum Vedat Gündoğdu yaşayan en genç ozanlarımızdan.

0: Bombalar çatlamaya başlamıştı topraklar.
1: Evet, yepyeni albümünden Sensizlik Yar Canımı Yaktığı Zaman parçası bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Fatoş Eren Maraş türküsünü sizlerle buluşturalım. Kemal Bey istemiş. Selamlar olsun Kemal Bey. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz.

türküyü dinleyen herkes, belki de kulak veren herkes daha doğrusu, kendi şehrine gitti belki de. Ne bileyim, çocukluğuna ya da dönemeyeceği bir zamana. Gidemediği yerler vardır mutlaka, gitmesen bile içinde taşıdığın işte onlardan birinin hissiyle aslında bizlerim. Bir yere ait olamamanın ağırlığı vardır ya. Sadece haritada değil, insan içinde de yaşıyor. Fatoş Şeren de sesiyle gerçekten unutulmaz bir iz bırakmış bu kıymetli türküyle. Ben bu eseri çok seviyorum bu arada. Şöyle Maviş Güneşer'le Kemal Kahraman. Yani karı kocanın birbirine güzel bir düetini buluşturalım sizlerle, ne dersiniz?

halo, yani amca dayı demek aslında Sasacı eserinde. Ama sadece akrabalık değil, bakın bağ, geçmiş, aidiyet. Dili farklı olabilir ama duygu çok tanıdık gelmiyor mu size de? Acılar, özlemler, bağlılık hep aynı dilde konuşur. Hep türkülerimizde can bulur. Kemal Kahraman gerçekten çok katmanlı kültürü taşıyan, özellikle Zazaca eserleriyle bilinen çok başarılı bir sanatçı. Maviş de onun

Ay, ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. Ya anlamadığınız kelimeler mutlaka olacaktır ama hissettiğinize adım kadar eminim. Dil değil, yürek anlar bu türküyü. O zaman bir Cengiz Özkan çalışmasını sizlerle buluşturalım. Başımda bir sevda döner. Süleyman Bey, merhabalar, Berna Hanım Hizmet Merkezi'nden Süleyman ben. Cengiz Özkan'dan bir türkü yayınlar mısınız? Teşekkürler demiş. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli çalışmayı sizlere armağan edelim. Baş

Süleyman Bey'in isteğinde gerçekleşirdik. Şimdi ise Kenan Coşkun Gule adlı çalışmasını buluşturalım sizlerle. Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru geliyoruz. Eşlik eden, kıymet gösterip mesajlarını yollayan herkese çokça teşekkür ediyorum.

0: Evet, Gökhan Doğanay bizlerle birlikteydi. Neredeyse En Çok Gel eseriyle. Şimdi ise Uygar Doğanay, Güler Mi Hiç Derdi Olan. Evet, ne kadar güzel bir eser. Yani isim daha doğrusu. Derdi olanın yüzü tabii ki de gülmüyor.
1: Dalaşmış bir görsem feleğim.
0: Evet, kapanışımıza gelmişken öyle bir eserle karşıladım ki sizi. Yani bir cümle böyle bütün insanın hayatını özetleyebilir açıkçası. Hiç güler mi derdi olan? İnsan dışarıdan evet güler ama içinde fırtınalar da kopar. Bunu kimse bilmez. Çünkü herkes kendi derdini göstermiyor. Herkes kendi acısını anlatmıyor. Ama bu türkü ortaya çıkartıyor bakın. Böyle derler ya, bazı insanlar en çok gülerken kırıktır diye. Ne bileyim, dinlerken belki sen de kendini hatırlayacaksın. Belki de etrafında gördüğün birini. Bilemiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş toparlandık, sözlerimiz azaldı ama içimizde kalanlar her zaman artıyor. Bugün yine türkülerle yürüdük. Bazen bir aşkın içinden geçtik, bazen bir ayrılığın kenarında durduk. Bazen de hiç söylemediğimiz duygularla yüzleştik. Çünkü türküler dinlediğimiz şeyler değil. Bakın, bizim yerimize konuşan, bizim yerimizde kalan her şeyin sesi aslında. Böyle çığlık çığlığa bağıran bir yerden. Bugün bir kez daha gördük, yıllar geçse de, şehirler değişse de, hayat başka yerlere savrulsa da insan içindeki duygu hep aynı kalıyor. Ne bileyim, bir türküde kendimizi bulduk, bir de işte yaralarımızı gördük. Belki de bir türküde sustum.

bir Türkiye dönüşmüştür. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Ben Deniz Berna Uytunöng. İz bırakan tüm hikayeleri türkülere eşlik etmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Sonerdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

Öyle biter, hep böyle dertli biter, öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner, akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

Arkadaşlar, 10 dakika sigara molası verelim mi? Tamam.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım girişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa, oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarmanı. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açıverdi yanamda tomucuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu büküp kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Gecenin kıyısında durmuşum. Kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek gözleri yatır bırakları. Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne.

düşmüş koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama. Beni burada arama anne, kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama. Her kavgada ölen benim, bayrak yutan çarpışan, özlem benim, hasret benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım, koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke getirirler.

Ellerim üşürdü. Üşürdüm. Şehrin vitrinlerinden kayardı düşlerim. Seni düşünürdüm. Sense bir başka mevsimde sağanak halinde yağardın başka ülkelere sımsıcak. Ellerim üşürdü. Nikotin kokan ellerim üşürdü ve bir sigara daha yakardım. Şehir ıslanırdı duman duman. Çocuklar uyanmış olurdu düşlerini kaybetmeden uykularından. Benimse kabuslarım kese kağıdı buruşukluğunda asılı kalırdı gün doğumlarına. Ellerim üşürdü. Ellerim donardı. Donardım. Tenim yokluğuna değince. Ve bıçak ağzı bir yalnızlık ikiye bölerdi her şeyi. Bir yarısı sen olurdun her şeyin, bir yarısı ben olurdum hiçbir şeyin. Ellerim üşürdü. Üşürdüm. Bir bardak çay ve taze bir simit gibi kokardı rutubetli geçmişim. Küçük bir saçak altı kahvesinde güneşi soğuturdum sonra denize karşı. Kimsesiz bir adam gibi dalgalar hıçkırıklarımı boğardı. Varlığını açken, muhtaçken bir lahza görmeye seni. Ellerim üşürdü. Üşürdüm ve doyardım yokluğunda. Ellerim üşürdü. Donardım. Martılar göç ederdi. Demirlerdi tüm gemiler limana. Boşalırdı deniz. Yürüyüp çıkardı balıklar tuzlu bir yaşamın soluk aralarından. Su olurdum. Toprak olurdum. Kuş olurdum. Ama yaşam olmayı beceremezdim. Sensizliğimde acemi bir ölümü karşılardım. Beceremezdim ölmeyi. Ellerim üşürdü. Üşürdüm. Tanıdık bir adımın sesine karışırdı hüzünlerim. Kapanan bir kapı sesine kilitlenirdim. Duvar duvar karanlık büyürdü içimde yollar. Ne bir köşe başı, ne bir viraj, ne durdurak. Adımlarım soluklarını arardı kayıp yollarda. Sonra bir kadın çığlığı kayardı yıldız yıldız. Önce ilk bahar defnedilirdi karınca yasında. Sonra bir pervane yanardı gözlerimin sırılsıklam aydınlığında. Kanatlarına işlenirdi yaşanmamış bir yaz kelebeklerin. Sonbahar geçerdi. Kar yağardı. Ellerim üşürdü. Üşürdüm. Ve Şubat'la biterdi bir masalın son cümlesi. Ellerim üşürdü. Üşürdüm. Şehrin vitrinlerinden kayardı düşlerim. Seni düşünürdüm. Sense bir başka mevsimde sağanak halinde yağardın başka ülkelere sımsıcak. Ellerim üşürdü. Nikotin kokan ellerim üşürdü. Ve bir sigara daha yakardım. Şehir ıslanırdı duman duman. Çocuklar uyanmış olurdu düşlerini kaybetmeden uykularından. Benimse kabuslarım kese kağıdı buruşukluğunda asılı kalırdı gün doğumlarına. Ellerim üşürdü. Ellerim donardı. Donardım tenim yokluğuna değince. Ve bıçak ağzı bir yalnızlık ikiye bölerdi her şeyi. Bir yarısı sen olurdun her şeyin, bir yarısı ben olurdum. Hiç bir şeyin. Ellerim üşürdü.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerin? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Uf. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti.

Kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibil haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdi. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler. O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek. Bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık.

Otoyu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarı yarı, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür, Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultanahmet, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın, hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç saymalar. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün, hep seni yaşa. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Ekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodun sabulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim diye.

kökenli taneler kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.

biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin tergisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen, biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek, iç değilizdir aslında.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam?

0: ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Bu nasıl ayrılık? Bilseydim,
2: bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzun şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikme. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin? Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir budağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firarinin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne nazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyiş. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, İlişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

geçer. Terk ettiğin diyarlardan yorgun turnalar geçer.

elden kaçarken, yarım kalan sevgilere düşersin kendinden kaçarken.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvanca hızlı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldü Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık.
ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltukları bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Bugün sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil. Orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış istiyoruz.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ayın ışığı der durursun vay aman, yakamazsın sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

Türkülerim yetmeyecek anlatmaya, sevişmemize. Toprak toprak kokacak, kabaracaksın ekinime. Gecemiz çiğ olmaktan kurtulacak. Ölümden uzak duracağız. Yaşamak, sırf yaşamak için vermede yarışacağız. Nefes nefese. İşlenmiş sevgiler sun bana. Utanmayalım demlenen içkimizin tadına varmaya. Boşuna yorgunu olmayalım aşk savaşından çıkmanın. Yenilgilerimizden çıkardığımız dersleri yaşatalım her bir yere.

Ayın gözü bulanıksa durulsun. Kısalsın acıları türkülerimin. Yıkılmaktan kurtulsun gözyaşlarım. Zührem olunca gözlerim. Çocuk sesleri yüreğimizin eşiğinde. Umudumuz yaşama sevinci içinde. Yeşillensin nefes nefese.

Gözlerinin, gözlerinin dibini severim ki yürek yurdumdur. Gözlerin geçit verdi ya, sevdayla geçeceğim umudumdur. Sevinçten yağmur gibi kipriklerine tırmanacağım.

sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil, orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış istiyoruz.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı istiyor.